0: chiwinyo. Iyibiyibi kay o radio keken. Piyong chun kede wer kwaro.
1: Piyong chun kede wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Iloko kamu pene.
0: Chiwinyo o radio.